kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

Her şey değişiyor. Akıllı saatlerde de yeni bir döneme giriyoruz aslında. Google, Pixel Watch ve Fitbit cihazları insülin direncindeki değişimleri takip eden yeni bir sağlık özelliği getirilecekmiş. Ya güzel haber bence. Yapay zeka ve sensörlerden yararlanan sistem kan şekerini doğrudan ölçmeden vücuttaki değişimleri izleyerek kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendirecek. Bence de günün en önemli sağlık haberlerinden bir tanesi. Devam ediyoruz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Birçoğumuz nostalji hastalığının içindeyiz değil mi? Eski filmler, eski diziler, ben de öyleyim. Açıp açıp onları izliyorum. Güzel bir haberim var. Arzu Film, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi Beyaz Perde'deki yolculuğunun 50. yılında televizyon dizisi olarak yeniden seyirciyle buluşturacakmış. Çok güzel bir filmdi. Artık dizi olarak izleyeceğiz. Dayanışma, neşe, umut, gözyaşı, tam bir Türk ailesi yapımıydı.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şartlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ay, bazı lezzetlerden vazgeçemiyoruz değil mi? Mesela ne? Mesela kahvaltıda menemen. Peki menemeni neden bu kadar çok seviyoruz? Bir X kullanıcısı bunun üzerine bayağı bilimsel bir çalışma yapmış. Bir kere domatesin içinde doğal olarak bol miktarda glutamat var. Peynir olgunlaşırken sütün ana proteini kazein parçalanıyor ve ortaya çıkan amino asitlerden biri de glutamik asit. Yani umami tadın başrol oyuncusu. Üzerine tuz. Bu yemek neden bu kadar güzel diyorsunuz? Çünkü umami 5 temel tattan biri glutamat. Umami algısında en önemli kaynaklarından. Ama menemenin asıl numarası bununla da bitmiyor. Lezzetin büyük bir kısmını aslında burnumuzla yiyoruz desek yere yani. Afiyet olsun. Umarım herkesin karnı toktur bu arada.

eksik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu dün

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir dakika. Şimdi biraz geleceğe gidiyoruz ama korkmayın. Henüz zaman makinesi icat edilmedi. Yapay zekanın öncülerinden yapay zekanın babası diye anılan Geoffrey Hinton'dan oldukça çarpıcı bir açıklama geldi. Hinton diyor ki, yapay zeka insanlardan daha akıllı hale gelirse onu kontrol etmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. Çünkü bugüne kadar mantığımız şuydu, biz yaptık, biz daha zekiyiz, gerektiğinde kapatırız falan filan. Ama ya bir gün karşımızdaki sistem bizden daha iyi düşünürse? Şimdi düşünün, biz mesela Google'da İzmir'de bugün hava nasıl diye soruyoruz. Günün birinde o bize İzmir'de hava güzel ama önce insanlığın geleceğiyle ilgili bir toplantı yapmamız lazım. Çok korkunç. İnşallah yaşamayız öyle bir şeyler.

Özellikle son birkaç yıldır sağlıklı yaşıyoruz. Ne yersen olsun diyoruz. Belki dışarıda ne yesem acaba diye düşünüp hazır salatalara yönelmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili İngiliz mikrobiyolog Promise Freestone diyor ki, ben paketli salataya asla dokunmam. Çünkü salata yaprakları kesildiğinde kesilen yerlerden minicik miktarlarda bitki öz suyu sızıyor ve yapılan araştırmalarda bu sıvının özellikle uygun koşullarda hastalık ortaya çıkarabileceği görülmüş. Ne güzel hazır yıkanmış, sağlıklı, mis gibi salata diyorsunuz değil mi? Ama öyle görünmüyor benden söylemesi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, dünya serinlemeye çalışıyor. Hırvatistan'daysa atlarla yüzüyorsunuz. Evet, atın üzerinde deniz kenarında biraz gezelim diye bildiğiniz denizin içine giriyorsunuz ve atlarla birlikte yüzüyorsunuz. Böylece hem serinliyorsunuz hem de atlar yaz sıcağından kurtuluyor. Ama bir de işin insan tarafı var. Atlarla kurulan bağın sakinleştirici ve güven verici bir etkisi olduğu düşünülüyor.

Ya belki de hayat nefret ettiğimiz bir iş için gerçekten çok kısa. İstifa edip sakin bir sokakta küçük bir köşe bulup güzel iç mekanlara, iyi kahveye, sıcak aydınlatmaya ve insanların vakit geçirmek isteyeceği türden bir atmosfere sahip bir kafe açmak için acaba ne bekliyoruz? Size de bir sorayım dedim.

0: mesela sondaj. Yoldan geçen her yabancının da en az seninki kadar karmaşık, detaylı ve canlı bir hayatı, dertleri ve hayalleri olduğunu anladığın o ani farkındalık anına sondaj deniyor. Cümle çok uzun. Tek bir kelime. Hiç var. Benim de favori kelimelerimden bir tanesi. Ne demek derseniz, sıcak bir battaniye, yakılan bir mum ve sevdiklerinle paylaşılan huzurlu anlar. Başka? Fernweh var. Hiç gitmediğin, bilmediğin uzak diyarlara karşı duyduğun garip ve güçlü bir özlem hissim.
1: Ölüm bizim için büyük bir mana.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Acındı.

Belçika'da tadilat yapılan eski bir binanın duvarına gizlenmiş sandıkla yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın külçe ve sikke bulunmuş. Altınların sahibinin belirlenmesi için soruşturma başlatılıyor. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyenler gelmiş. Böyle bir kitle var biliyorsunuz. Dağ bayır gizliyorlar. Altın arayanlar, hatta belgeselleri de var. Güzel bir sürpriz olmuş. Peki 9 milyon euroluk altının sahibi acaba kim? Herkesin merak ettiği soru bu.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dünyanın en güzel kasabaları arasında Türkiye'den bir yerde var. İtalya'nın Amalfi kıyısındaki Piriano zirvede. İkinci sırada Japonya'dan Bihe var. Üçüncü sırada Ekvator'dan Banyos. İngiltere'den Burford. Slovenya'dan Bled ve Türkiye'ye geldik. Listenin 7. sırasında Kapadokya'nın masal diyarı Göreme var. Ya peri bacaları, kayalara uyumuş evler, balonlar ve o başka gezegendeymiş gibi hissiyle Göreme, dünyanın en güzelleri arasında 7. sırayı kapmış durumda.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Karnaval'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'ı bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi. 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

günün tadını çıkartmak üzere Perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun diye bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna gününüze eşlik edeceğim. Günün güzel haberleriyle hem uzaklaşacağız gündemden hem de haberdar olacağız. En sevdiğimiz şarkılarla bugün de Perşembe'yi daha keyifli hale getireceğiz. Siz de günden keyif almak istiyorsanız hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi artık resmen sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Dün itibariyle 23 Mayıs'ta sonbahar ekinoksu ile birlikte sonbahar resmen geldi. Zaten sonbahar ekinoksu ile birlikte hava da serinledi. Peki mevsim değişmişken genelde bu zamanlarda biz saatleri ileri geri alıp bir şeyler yapıyorduk. Çok uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama çok uzun zamandır yaz saati uygulamasıyla devam eden Türkiye acaba kış saati uygulamasına geçecek mi? Bu sene saatler geri alınacak mı diye soranlar olmuş. Biliyorsunuz normal şartlar altında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Peki bu sene geri alınacak mı? Keşke geri alsalar çünkü kış vaktinde sabahleyin çocuklar okula o kadar erken saatte gidiyorlar. Hava karanlıkta yola çıkıyorlar. Sadece çocuklar değil mevzu. İşe giden milyonlarca insan da sabah kör vakitte karanlıkta yola çıkıyor. Peki saatleri bir saat yeri alacaklar mı bu sene? Yok. Hayır. Yine saat değişikliği yapılmayacakmış. Heveslenmeyelim. Beklemeyelim. Bu sene de sabahın kör vaktinde karanlıkta çocukları okula göndereceğiz. Güvenliğinden endişe ederek göndereceğiz üstelik. Biz de sabahın kör vaktinde daha gün aymadan yollara döküleceğiz. Bu sene de yaz saati uygulaması devam ediyor. Ne yazık ki diyeyim parantez içinde.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

derin derin esnemeler devam ederken, yine yeni bir günü karşılarken acaba dün gece uykunuzu alabildiniz mi diye soracağım. Çünkü eğer uykunuzu alamadıysanız sabah gün ezinde başlayamıyorsunuz. Çünkü eğer uykunuzu almadıysanız gün içinde enerjik olamıyorsunuz. Ama aynı şekilde az uyumak kadar fazla uyumak da aynı etkiyi yaratıyor desem, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan bir araştırmada az uyumak kadar uzun uyku süresinin de insan vücuduna zararlı olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, kararında tadında olmalı her şey. Uykunun da kararında olun makbul. En fazla 9 saat, 7 ila 9 saat arasında uyuduğunuz vakit uykunuzu alacaksınız. 9 saatten sonrası zarar, alışkanlık haline getirmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her ne kadar bazı karşıt görüşler kahvaltının önemli bir öğün olmadığını söylese de, her ne kadar kahvaltı yapmayanlar, öğlen 12'ye 1'e kadar aç kalanlar daha hızlı zayıflar deseler de ben buna inanmıyorum. Kahvaltıyı geç yapmayacaksınız. Zamanında uyandıktan bir saat sonra yapacaksınız kahvaltıyı. 7'de mi uyandınız? 8-8.30 gibi kahvaltınız hazır olsun. Hem gün içinde enerjiniz yüksek olacak, hem de aynı zamanda kahvaltıyla güne başlayanlar daha sağlıklı kilo veriyorlar ve daha sağlıklı oluyorlar, unutmayın. Ha, kahvaltı yapıyorum ama geç yapıyorum diyorsanız eğer, bunun için de şöyle bir detay vermişler. Çünkü öğünlerin yenildiği saati de oldukça önemli demiştik ya geçtiğimiz günlerde. Bu yeni araştırma kahvaltıyı geç yapan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biyolojik ritminize uygun güne erken bir öğünle başlamak metabolik sağlık açısından oldukça önemli. Yani kahvaltıyı es geçmeyin. Tabii biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Öncelikle müziğimiz hep açık olsun.

kadınlar makyaj için ömürlerinin büyük bir kısmını harcıyorlar. Şimdi bunun için bir araştırma yapmışlardı ama onun sonucuna bakmayı unuttum. Neyse, uzun bir zaman, ömrünüzün uzun bir zamanını makyaj yapmak için harcıyorsunuz sevgili hanımlar. Keza erkekler de aynı şekilde tıraş olmak için harcıyorlarmış ömürlerinin büyük zamanını. Peki asıl mevzu cildinize sürdüğünüz kozmetikler. Makyajdan yola çıkacak olursam eğer. Eğer siz de cildinize fazlasıyla kimyasal sürüyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Hanımlar, beyler, çünkü beyleri de katacağım. İş sadece makyaj değil, kullandığınız güzellik ürünleri, kremler vesaire de içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir kişi ortalama bir günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyor.

Yani ne kullanıyoruz? İşte sabun kullanıyoruz. Sabunla yüzümüzü yıkıyoruz. Cilt toniğimiz oluyor. Temizleyici cilt toniği oluyor. Nemlendiricisi oluyor. Kırışıklık önleyicisi oluyor. Bunun haricinde tabii cildinize sürdüğünüz kapatıcılar, yansıtıcılar, artık ne diyorsanız adınıza, kozmetik ürünler, onları da çokça kullanıyor olabilirsiniz. İşte 9 ürün kullanan kişilerin günde 126 farklı içeriği cildine sürdüğünü söylüyorlar. Ve her birini de temizlemiyorsunuz. Hatta bazılarını da temizlemek için kullanıyorsunuz. Bazılarını cildiniz daha güzel olsun diye kullanıyorsunuz. Fakat işte içlerindeki ham maddelerin daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar taşıdığını söylüyorlar. Bu yüzden cildiniz zehir emiyor diyor bu yapılan yeni araştırma. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Eğer gerçekten sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız genler gerçekten önemli. Bir de su ve sabuna dokunmak önemli. Cildinizi temiz tutacaksınız. Sabunla mis gibi yaptıktan sonra cilt zaten hava alacak. Cildinizi kapatmayacaksınız. Dolayısıyla öyle makyaj yok gibi gözüken makyajlar, işte daha sade olayımlar, daha güzel gözükeyimler cildinizi hızlı yaşlandırıyor. Yaşlandırmayı geçtim. Vücudunuza kimyasal almış oluyorsunuz. Çünkü cildinizin absorbe etme yeteneği var. Bu ürünleri dışarı atmaya çalışıyor. Fakat pek çoğunu da cildin içine emerek yok etmeye çalışıyor. Yani vücut onu ciltle birlikte kendisine katmış oluyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin çok da fazla olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim bu haberle. En doğal halinizde güzelsiniz ne de olsa.

bazen insan gündüz işe giderken, işteyken ya da ne bileyim dışarıdayken eve gitsem şöyle bir sırtımı yaslasam, ayaklarımı uzatsam, televizyonun karşısına geçsem diye düşünmüyor değil. Ama işte o televizyonun karşısında geçireceğiniz vakit önemli. Hadi bir yarım saat televizyonun karşısında otursanız tamam. Fakat uzun süre televizyonun karşısında oturarak geçirilen vaktin beyni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Çünkü sadece boş bir ekrana bakıyorsunuz. Televizyon izlemenin, uzun süre boş boş televizyon izlemenin beyin aktivitelerini, zihninizi, beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Tabii hareketsiz yaşamda cabası. İşte bu yüzden uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeyin diyorlar. Telefon da aynı şekilde. Onu da sürekli kaydırmaktan zihniniz artık odaklanamıyor, düşünme yeteneğini kaybediyor. Yani şu ekran karşısında geçirilen vakti artık biraz daha azaltmanın zamanı geldi de geçiyor bir de.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda zihinsel aktivitelerin azalmasından bahsediyoruz ya, hadi biraz daha kafamızı çalıştıralım, zihinsel aktivitelerle daha güçlü bir zihne sahip olalım diyoruz ya. Çok kolay bir yöntem var hanımlar beyler. Yazı yazacaksınız. El yazısı bu kadar basit. El yazısı yazmanın beynin yeni bilgileri özümsemesine ve yeni anıları oluşturmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mesela günlük tutun, o gün yaşadıklarınızı yazın. Hadi her gün yazmayın sevgili günlük diye giriş yapıp da her gün yazmayın ama önemli olayları aklınıza geldikçe yazın bir kenara. El yazısı kullanın. Telefondaki notlara yazmayın. Bırakın şu telefonu. Kağıt kalem olsun elinizde. En sevdiğiniz kalemi alın. En beğendiğiniz defteri seçin kendinize. Her gün yazmak için bir sebebiniz olsun. Yazı yazmanın, el yazısı yazmanın daha iyi düşünmeye yardımcı olduğunu, yeni bilgileri de özümsediğimizi söylüyorlar. Yeni öğrendiğiniz bir şeyi unutmamak için de yazacaksınız. Yazın. Yazmaktan çekinmeyin. Her gün yazın. Mutlaka yazın.

Cinderella'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz. O camdan ayakkabı Cinderella'nın ayağını olduktan sonra prensesini bulmuştu prens. Peki ya sizin camdan ayakkabınız bir yıl sonra ayağınıza olabilecek mi? Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ayakları büyümeye devam ediyormuş. Bunu ben de fark ettim. Yani bir 10-15 yıl önceki ayaklarımla şu andaki ayaklarım bir değil benim mesela. Numarası da bir değil. O zamanki ayakkabılar olmaz. Dolayısıyla çocuklar gibi büyüklerin de ayak numarasının büyüdüğünü fark etmişler. Cinderella'yı bunalıma sokacak bu haber sonrasında sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayak numarası zamanla değişiyor. Eski ayakkabıya sığmakta ısrar etmek masalın mutlu sonunu acı hale getiriyor. Yani ayaklarınız numara olarak büyümeye devam ediyor. Eski ayakkabılar gelmezse şaşırmayın diyorlar.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

şu sosyal medya sayesinde kaç sene önce çıkmış olursa olsun bir şarkı bir anda patlayabiliyor. Mesela eskiden şarkılar çıktığı anda meşhur olurdu, sonra ya kalıcı olurdu ya da unutulurdu. Genelde gerçi 90'lı 2000'li yıllarda, hatta 80'lere de katalım, eski şarkılar şimdi yeniden gözde, o ayrı. Ama mesela Bora Duran'ın 5 sene önce çıkmış olan bir şarkısı var, ondan bahsedeceğim size. Mutlaka duymuşsunuzdur sosyal medyada. 2021'de müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı aradan 5 sene geçmesine rağmen yeniden dinlenmeye başlamış. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı. Yakaladığı bu güçlü ivmeyle birlikte dijital müzik dünyasına adını yazdırırken yıllar sonra Bora Duran'a zirve heyecanı da yaşatmış. Türkiye Popüler Şarkıları listesinde bir numara Bora Duran'ın Döndüm şarkısı 2021'de yayınlamıştı. Sosyal medya neyi ne zaman meşhur edecek hiç belli olmuyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
6: Hayatın ritmi devam ediyor.

Uyku önemli diyoruz. Uykunun önemli olduğu kadar uyku ortamı da önemli uykuya dalabilmek için. Uyuduktan sonraki uyku pozisyonunuz da önemli. Eğer siz yüzüstü yatmayı tercih ediyorsanız uzmanlar yüzüstü yatıp da tek bacağınızı karnınıza doğru çekerek uyumanın omurganız için en kötü uyku pozisyonu olduğunu söylüyor. Bu şekilde uyumanın bel, boyun ve omurganıza ciddi zararlar verebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yüzüstü yatıp da mesela bir dizinizi, bir bacağınızı kendinize doğru çekerek uyuduğunuzda vücudunuz için, omurganız için en kötü uyku pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii uykuda bilmiyoruz nasıl uyuduğumuzu ama siz yine de vücudunuzu o şekle alıştırmayın derim ben. Sağlıkla uyumak da önemli.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Gel ya.

Ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda evi özleyip eve döndükten sonra kendinizi yatağa atma hissi varsa %90'dan daha fazla ihtimalle daha zekisiniz diğerlerine göre. İlginç bir araştırma yapmışlar. Değişik bir yaklaşım. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendisini yatağa atan, yatağa uzanan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Yani yorgun olma ihtimali %90 daha fazla tabii ki ama işte bu araştırmada her ne kadar tembellik gibi gözükse de zihin hassasiyeti yüksek kişiler gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediği için daha fazla yoruluyorlarmış. İşi buradan bağlamışlar. Yani daha fazla yoruluyorsanız daha fazla zekisiniz gibi bir sonuçta çıkartmış olabilirler, haberiniz olsun. Eve gider gitmez kendinizi yatağa atıyorsanız, hemen uzanıyorsanız muhtemelen daha zekisiniz. Yoruluyorsunuz tabii bütün gün. Peki, üzerinizdeki yorgunluğu alacak şarkılar hayatın ritminde, radyonuz açık olsun.

güzel bir perşembe dedik. Bugün de günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum siz de aynı keyif aldınız. Her gün günden daha fazla keyif almak için kullandığınız bu frekansta hayatın ritminde olsun. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmiyle buluşacağız. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Kaçırmayın randevuyu. Yarın yine aynı saatlerde buluruz. Hayatın ritmiyle bugün hoşça kalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

şey değişiyor. Akıllı saatlerde de yeni bir döneme giriyoruz aslında. Google, Pixel Watch ve Fitbit cihazları insülin direncindeki değişimleri takip eden yeni bir sağlık özelliği getirilecekmiş. Ya güzel haber bence. Yapay zeka ve sensörlerden yararlanan sistem kan şekerini doğrudan ölçmeden vücuttaki değişimleri izleyerek kullanıcıları olası riskler konusunda bilgilendirecek. Bence de günün en önemli sağlık haberlerinden bir tanesi. Devam ediyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çoğunuz nostalji hastalığının içindeyiz değil mi? Eski filmler, eski diziler, ben de öyleyim. Açıp açıp onları izliyorum. Güzel bir haberim var. Arzu Film, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi, Beyaz Perde'deki yolculuğunun 50. yılında televizyon dizisi olarak yeniden seyirciyle buluşturacakmış. Çok güzel bir filmdi. Artık dizi olarak izleyeceğiz. Dayanışma, neşe, umut, gözyaşı, tam bir Türk ailesi yapımıydı.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

notlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ay, bazı lezzetlerden vazgeçemiyoruz değil mi? Mesela ne? Mesela kahvaltıda menemen. Peki menemeni neden bu kadar çok seviyoruz? Bir X kullanıcısı bunun üzerine bayağı bilimsel bir çalışma yapmış. Bir kere domatesin içinde doğal olarak bol miktarda glutamat var. Peynir olgunlaşırken sütün ana proteini kazein parçalanıyor ve ortaya çıkan amino asitlerden biri de glutamik asit. Yani umami tadın başrol oyuncusu. Üzerine tuz. Bu yemek neden bu kadar güzel diyorsunuz? Çünkü umami 5 temel tattan biri glutamat. Umami algısında en önemli kaynaklarından. Ama menemenin asıl numarası bununla da bitmiyor. Lezzetin büyük bir kısmını aslında burnumuzla yiyoruz desek yere yani. Afiyet olsun. Umarım herkesin karnı toktur bu arada.

Bir dakika. Şimdi biraz geleceğe gidiyoruz ama korkmayın. Henüz zaman makinesi icat edilmedi. Yapay zekanın öncülerinden, yapay zekanın babası diye anılan Geoffrey Hinton'dan oldukça çarpıcı bir açıklama geldi. Hinton diyor ki, yapay zeka insanlardan daha akıllı hale gelirse onu kontrol etmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. Çünkü bugüne kadar mantığımız şuydu, biz yaptık, biz daha zekiyiz, gerektiğinde kapatırız falan filan. Ama ya bir gün karşımızdaki sistem bizden daha iyi düşünürse? Şimdi düşünün, biz mesela Google'da İzmir'de bugün hava nasıl diye soruyoruz. Günün birinde o bize İzmir'de hava güzel ama önce insanlığın geleceğiyle ilgili bir toplantı yapmamız lazım. Çok korkunç. İnşallah yaşamayız öyle bir şeyler.

Özellikle son birkaç yıldır sağlıklı yaşıyoruz. Ne yersen olsun diyoruz. Belki dışarıda ne yesem acaba diye düşünüp hazır salatalara yönelmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili İngiliz mikrobiyolog Promise Freestone diyor ki, ben paketli salataya asla dokunmam. Çünkü salata yaprakları kesildiğinde kesilen yerlerden minicik miktarlarda bitki öz suyu sızıyor ve yapılan araştırmalarda bu sıvının özellikle uygun koşullarda hastalık ortaya çıkarabileceği görülmüş. Ne güzel hazır yıkanmış, sağlıklı, mis gibi salata diyorsunuz değil mi? Ama öyle görünmüyor benden söylemesi.

Evet, dünya serinlemeye çalışıyor. Hırvatistan'daysa atlarla yüzüyorsunuz. Evet, atın üzerinde deniz kenarında biraz gezelim diye bildiğiniz denizin içine giriyorsunuz ve atlarla birlikte yüzüyorsunuz. Böylece hem serinliyorsunuz hem de atlar yaz sıcağından kurtuluyor. Ama bir de işin insan tarafı var. Atlarla kurulan bağın sakinleştirici ve güven verici bir etkisi olduğu düşünülüyor.

Ya belki de hayat nefret ettiğimiz bir iş için gerçekten çok kısa. İstifa edip sakin bir sokakta küçük bir köşe bulup güzel iç mekanları, iyi kahveye, sıcak aydınlatmaya ve insanların vakit geçirmek isteyeceği türden bir atmosfere sahip bir kafe açmak için acaba ne bekliyoruz? Size de bir sorayım dedim.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: mesela sondaj. Yoldan geçen her yabancının da en az seninki kadar karmaşık, detaylı ve canlı bir hayatı, dertleri ve hayalleri olduğunu anladığın o ani farkındalık anına sondaj deniyor. Cümle çok uzun. Tek bir kelime. Hiç var. Benim de favori kelimelerimden bir tanesi. Ne demek derseniz, sıcak bir battaniye, yakılan bir mum ve sevdiklerinle paylaşılan huzurlu anlar. Başka? Fernweh var. Hiç gitmediğin, bilmediğin uzak diyarlara karşı duyduğun garip ve güçlü bir özlem isim.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
2: Ladies and gentlemen,

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
2: en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Acındı.

Belçika'da tadilat yapılan eski bir binanın duvarına gizlenmiş sandıkla yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın külçe ve sikke bulunmuş. Altınların sahibinin belirlenmesi için soruşturma başlatılıyor. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyenler gelmiş. Böyle bir kitle var biliyorsunuz. Dağ bayır gizliyorlar. Altın arayanlar, hatta belgeselleri de var. Güzel bir sürpriz olmuş. Peki 9 milyon euroluk altının sahibi acaba kim? Herkesin merak ettiği soru bu. Roma.

güzel kasabaları arasında Türkiye'den bir yerde var. İtalya'nın Amalfi kıyısındaki Piriano zirvede. İkinci sırada Japonya'dan Bay var. Üçüncü sırada Ekvator'dan Banyos. İngiltere'den Burford. Slovenya'dan Bled ve Türkiye'ye geldik. Listenin 7. sırasında Kapadokya'nın masal diyarı Göreme var. Ya peri bacaları, kayalara uyumuş evler, balonlar ve o başka gezegendeymiş gibi hissiyle Göreme, dünyanın en güzelleri arasında 7. sırayı kapmış durumda.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

günün tadını çıkartmak üzere Perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun diye bugün de önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna gününüze eşlik edeceğim. Günün güzel haberleriyle hem uzaklaşacağız gündemden hem de haberdar olacağız. En sevdiğimiz şarkılarla bugün de Perşembe'yi daha keyifli hale getireceğiz. Siz de günden keyif almak istiyorsanız hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi artık resmen sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Dün itibariyle 23 Mayıs'ta sonbahar ekinoksuyla birlikte sonbahar resmen geldi. Zaten sonbahar ekinoksuyla birlikte hava da serinledi. Peki mevsim değişmişken genelde bu zamanlarda biz saatleri ileri geri alıp bir şeyler yapıyorduk. Çok uzun zamandır bunu yapamıyoruz ama çok uzun zamandır yaz saati uygulamasıyla devam eden Türkiye acaba kış saati uygulamasına geçecek mi? Bu sene saatler geri alınacak mı diye soranlar olmuş. Biliyorsunuz normal şartlar altında gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının yani yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Peki bu sene geri alınacak mı? Keşke geri alsalar çünkü kış vaktinde sabahleyin çocuklar okula o kadar erken saatte gidiyorlar, hava karanlıkta yola çıkıyorlar. Sadece çocuklar değil, mevzu işe giden milyonlarca insan da sabah kör vakitte karanlıkta yola çıkıyor. Peki saatleri bir saat yeri alacaklar mı bu sene? Yok, hayır. Yine saat değişikliği yapılmayacakmış. Heveslenmeyelim, beklemeyelim. Bu senede sabahın kör vaktinde karanlıkta çocukları okula göndereceğiz. Güvenliğinden endişe ederek göndereceğiz üstelik. Biz de sabahın kör vaktinde daha gün aymadan yollara döküleceğiz. Bu senede yaz saati uygulaması devam ediyor. Ne yazık ki diyeyim parantez içinde.

derin derin esnemeler devam ederken, yine yeni bir günü karşılarken acaba dün gece uykunuzu alabildiniz mi diye soracağım. Çünkü eğer uykunuzu alamadıysanız sabah gün ezinde başlayamıyorsunuz. Çünkü eğer uykunuzu almadıysanız gün içinde enerjik olamıyorsunuz. Ama aynı şekilde az uyumak kadar fazla uyumak da aynı etkiyi yaratıyor desem, 30 yılı aşkın bir süredir yapılan bir araştırmada az uyumak kadar uzun uyku süresinin de insan vücuduna zararlı olduğunu ortaya çıkartmış. Bu yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, kararında tadında olmalı her şey. Uykunun da kararında olun makbul. En fazla 9 saat, 7 ila 9 saat arasında uyuduğunuz vakit uykunuzu alacaksınız. 9 saatten sonrası zarar, alışkanlık haline getirmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar derin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar

0: Aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
0: Çizgi Sanat Kitabevi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitabevi. 544-620-5888. Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her ne kadar bazı karşıt görüşler kahvaltının önemli bir öğün olmadığını söylese de, her ne kadar kahvaltı yapmayanlar, öğlen 12'ye 1'e kadar aç kalanlar daha hızlı zayıflar deseler de ben buna inanmıyorum. Kahvaltıyı geç yapmayacaksınız. Zamanında uyandıktan bir saat sonra yapacaksınız kahvaltıyı. 7'de mi uyandınız? 8-8.30 gibi kahvaltınız hazır olsun. Hem gün içinde enerjiniz yüksek olacak, hem de aynı zamanda kahvaltıyla güne başlayanlar daha sağlıklı kilo veriyorlar ve daha sağlıklı oluyorlar, unutmayın. Ha, kahvaltı yapıyorum ama geç yapıyorum diyorsanız eğer, bunun için de şöyle bir detay vermişler. Çünkü öğünlerin yenildiği saati de oldukça önemli demiştik ya geçtiğimiz günlerde. Bu yeni araştırma kahvaltıyı geç yapan insanların kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biyolojik ritminize uygun güne erken bir öğünle başlamak metabolik sağlık açısından oldukça önemli. Yani kahvaltıyı es geçmeyin. Tabii biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Öncelikle müziğiniz hep açık olsun.

fazla erkekler de aynı şekilde tıraş olmak için harcıyorlarmış ömürlerinin büyük zamanını. Peki asıl mevzu cildinize sürdüğünüz kozmetikler. Makyajdan yola çıkacak olursam eğer siz de cildinize fazlasıyla kimyasal sürüyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor. Hanımlar, beyler, çünkü beyleri de katacağım. İş sadece makyaj değil, kullandığınız güzellik ürünleri, kremler vesaire de içeriyor olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre bir kişi ortalama bir günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyormuş. Yani ne kullanıyoruz? İşte sabun kullanıyoruz, sabunla yüzümüzü yıkıyoruz, cilt toniğimiz oluyor, temizleyici cilt toniği oluyor, nemlendiricisi oluyor, kırışıklık önleyicisi oluyor. Bunun haricinde tabii cildinize sürdüğünüz kapatıcılar, yansıtıcılar, artık ne diyorsanız adınıza kozmetik ürünler, onları da çokça kullanıyor olabilirsiniz. İşte 9 ürün kullanan kişilerin günde 126 farklı içeriği cildine sürdüğünü söylüyorlar ve her birini de temizlemiyorsunuz. Hatta bazılarını da temizlemek için kullanıyorsunuz. Bazılarını cildiniz daha güzel olsun diye kullanıyorsunuz. Fakat işte içlerindeki ham maddelerin daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar taşıdığını söylüyorlar. Bu yüzden cildiniz zehir emiyor diyor bu yapılan yeni araştırma. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Eğer gerçekten sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız genler gerçekten önemli. Bir de su ve sabuna dokunmak önemli. Cildinizi temiz tutacaksınız. Sabunla mis gibi yaptıktan sonra cilt zaten hava alacak. Cildinizi kapatmayacaksınız. Dolayısıyla öyle makyaj yok gibi gözüken makyajlar, işte daha sade olayımlar, daha güzel gözükeyimler cildinizi hızlı yaşlandırıyor. Yaşlandırmayı geçtim. Vücudunuza kimyasal almış oluyorsunuz. Çünkü cildinizin absorbe etme yeteneği var. Bu ürünleri dışarı atmaya çalışıyor. Fakat pek çoğunu da cildin içine emerek yok etmeye çalışıyor. Yani vücut onu ciltle birlikte kendisine katmış oluyor. Kullandığınız kozmetik ürünlerin çok da fazla olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim bu haberle. En doğal halinizde güzelsiniz ne de olsa.

bazen insan gündüz işe giderken, işteyken ya da ne bileyim dışarıdayken eve gitsem, şöyle bir sırtımı yaslasam, ayaklarımı uzatsam, televizyonun karşısına geçsem diye düşünmüyor değil. Ama işte o televizyonun karşısında geçireceğiniz vakit önemli. Hani bir yarım saat televizyonun karşısında otursanız tamam. Fakat uzun süre televizyonun karşısında oturarak geçirilen vaktin beyni olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Çünkü sadece boş bir ekrana bakıyorsunuz. Televizyon izlemenin, uzun süre boş boş televizyon izlemenin beyin aktivitelerini, zihninizi, beyin sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Tabii hareketsiz yaşamda cabası. İşte bu yüzden uzun süre televizyon karşısında vakit geçirmeyin diyorlar. Telefon da aynı şekilde. Onu da sürekli kaydırmaktan zihniniz artık odaklanamıyor, düşünme yeteneğini kaybediyor. Yani şu ekran karşısında geçirilen vakti artık biraz daha azaltmanın zamanı geldi de geçiyor bir de.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

son yıllarda zihinsel aktivitelerin azalmasından bahsediyoruz ya, hadi biraz daha kafamızı çalıştıralım, zihinsel aktivitelerle daha güçlü bir zihne sahip olalım diyoruz ya, çok kolay bir yöntem var hanımlar beyler. Yazı yazacaksınız, el yazısı, bu kadar basit. El yazısı yazmanın beynin yeni bilgileri özümsemesine ve yeni anıları oluşturmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkartmışlar. Mesela günlük tutun, o gün yaşadıklarınızı yazın. Hadi her gün yazmayın sevgili günlük diye giriş yapıp da her gün yazmayın ama önemli olayları aklınıza geldikçe yazın bir kenara. El yazısı kullanın. Telefondaki notlara yazmayın. Bırakın şu telefonu. Kağıt kalem olsun elinizde. En sevdiğiniz kalemi alın. En beğendiğiniz defteri seçin kendinize. Her gün yazmak için bir sebebiniz olsun. Yazı yazmanın, el yazısı yazmanın daha iyi düşünmeye yardımcı olduğunu, yeni bilgileri de özümsediğimizi söylüyorlar. Yeni öğrendiğiniz bir şeyi unutmamak için de yazacaksınız. Yazın, yazmaktan çekinmeyin. Her gün yazın, mutlaka yazın.

Cinderella'nın hikayesini hepiniz bilirsiniz. O camdan ayakkabı Cinderella'nın ayağını olduktan sonra prensesini bulmuştu prens. Peki ya sizin camdan ayakkabınız bir yıl sonra ayağınıza olabilecek mi? Sadece çocuklar değil, büyüklerin de ayakları büyümeye devam ediyormuş. Bunu ben de fark ettim. Yani bir 10-15 yıl önceki ayaklarımla şu andaki ayaklarım bir değil benim mesela. Numarası da bir değil. O zamanki ayakkabılar olmaz. Dolayısıyla çocuklar gibi büyüklerin de ayak numarasının büyüdüğünü fark etmişler. Cinderella'yı bunalıma sokacak bu haber sonrasında sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayak numarası zamanla değişiyor. Eski ayakkabıya sığmakta ısrar etme masalın mutlu sonunu acı hale getiriyor. Yani ayaklarınız numara olarak büyümeye devam ediyor. Eski ayakkabılar gelmezse şaşırmayın diyorlar.

Uzmanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şu sosyal medya sayesinde kaç sene önce çıkmış olursa olsun bir şarkı bir anda patlayabiliyor. Mesela eskiden şarkılar çıktığı anda meşhur olurdu, sonra ya kalıcı olurdu ya da unutulurdu. Genelde gerçi 90'lı 2000'li yıllarda, hatta 80'lere de katalım, eski şarkılar şimdi yeniden gözde, o ayrı. Ama mesela Bora Duran'ın 5 sene önce çıkmış olan bir şarkısı var, ondan bahsedeceğim size. Mutlaka duymuşsunuzdur sosyal medyada. 2021'de müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm şarkısı aradan 5 sene geçmesine rağmen yeniden dinlenmeye başlamış. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşmış şarkı. Yakaladığı bu güçlü ivmeyle birlikte dijital müzik dünyasına adını yazdırırken yıllar sonra Bora Duran'a zirve heyecanı da yaşatmış. Türkiye Popüler Şarkıları listesinde bir numara Bora Duran'ın Döndüm şarkısı 2021'de yayınlamıştı. Sosyal medya neyi ne zaman meşhur edecek hiç belli olmuyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Uyku önemli diyoruz. Uykunun önemli olduğu kadar uyku ortamı da önemli uykuya dalabilmek için. Uyuduktan sonraki uyku pozisyonunuz da önemli. Eğer siz yüzüstü yatmayı tercih ediyorsanız uzmanlar yüzüstü yatıp da tek bacağınızı karnınıza doğru çekerek uyumanın omurganız için en kötü uyku pozisyonu olduğunu söylüyor. Bu şekilde uyumanın bel, boyun ve omurganıza ciddi zararlar verebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden yüzüstü yatıp da mesela bir dizinizi, bir bacağınızı kendinize doğru çekerek uyuduğunuzda vücudunuz için, omurganız için en kötü uyku pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii uykuda bilmiyoruz nasıl uyuduğunuzu ama siz yine de vücudunuzu o şekle alıştırmayın derim ben. Sağlıkla uyumak da önemli.

0: takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: Gel ya.

Haftanın ortalarında sayılırız. Günlerden Perşembe, ama yorgun hissediyorsanız kendinizi ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda evi özleyip eve döndükten sonra kendinizi yatağa atma hissi varsa %90'dan daha fazla... Haftanın ortalarında sayılırız. Günlerden Perşembe, ama yorgun hissediyorsanız kendinizi ya da genel olarak böyle bir dışarı çıktığınızda

Da her ne kadar tembellik gibi gözükse de zihin hassasiyeti yüksek kişiler gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediği için daha fazla yoruluyorlarmış. İşi buradan bağlamışlar. Yani daha fazla yoruluyorsanız daha fazla zekisiniz gibi bir sonuçta çıkartmış olabilirler, haberiniz olsun. Eve gider gitmez kendinizi yatağa atıyorsanız, hemen uzanıyorsanız muhtemelen daha zekisiniz. Yoruluyorsunuz tabii bütün gün. Peki, üzerinizdeki yorgunluğu alacak şarkılar hayatın ritminde, radyonuz açık olsun.

güzel bir perşembe dedik. Bugün de günün iki saatini paylaşıp günü daha keyifli hale getirdik. İnanıyorum siz de aynı keyif aldınız. Her gün günden daha fazla keyif almak için kullandığınız bu frekansta hayatın ritminde olsun. Yarın yine haftanın cumasında hayatın ritmiyle buluşacağız. Yarın yine hayatın ritmiyle birlikte yakalayacağız. Kaçırmayın randevuyu. Yarın yine aynı saatlerde buradayız. Hayatın ritmiyle bugün hoşça kalın.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

biz mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı.